0: Sen al haba çekit durur eşan var. Bana çabı çıkıyor koku. Çiğin kodu oyu.
1: Ben ne fiyo fiyo ne ola.
0: Bir sabi kapına kapalı. Anjez.
2: Ama pis var.